0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.
1: Meni deb qayg'urgin sen bir bor.

Drive Show. Dusan Badanju Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da. Sevgi

Ko'nglimda ishq ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim. Bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Drive Show. Dusan Badanchu Magetia. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Dushan Badancı'ma geçe. Saat 10.00'de. Kundinmaz Mulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Blan. FM

Dushan Badancı Magece. Saat 10.00'de Kunling Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilen. FM 98'de.

0: hammasi yolg'on edi. Hammasi yolg'on. Soxta sevgingdan charchadim.
1: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.